0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunlarını dinlediniz.
1: Бишкеке 16 часов.